Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: değmez bu aşka. Mutsuzluk bahtım bu, şimdi anladım. Üzülmeyin dostlar, değmez bu aşka.
1: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: 24 saat hit müzik.
1: Yalvarırım sevgilim. Hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun.
2: Nerede?
1: Burada. Her sene. Bugün. Ömrümüz oldukça.
2: Peki Nazlı. Ömrüm oldukça her sene bugün buraya sana geleceğim.
1: Bir gün. Yalnız senede bir gün.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar. Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
1: Ben içimdeki seni

olduğun yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama. Okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İçim ben bilemedim söz. Geçiremedim duy unut hiç söylemedim unutamayım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: üzerine pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: ネオのくすまゆラジオ
1: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil. 24 saat kesintisiz enerji.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Radio. Radio. Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Otur. Otur.

şans verdi, her şey bitti bak derken bir bilene sor. Eğer şüphem varsa benden, insanlar birazcık amatör. O yüzden duygusal düşünmek için erken. Tanıyorum sahteyi gözlerinden, bu yüzden güven duymam sözlerine. Her şey 3-5 dostum ve ailem için, sakın ağzını açma benim özverime. Alıyoruz markaları 10 binlere, kim doğru kim yanlış dinlemem. Eskiden biriydim, emniyetten mimlenen, şimdi oldum milyon.

0: divana yapacağım.
1: Ardarda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Rising Emlak Danışmanlığı'nda tam nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Gece bunun kanı derdi, yerde onu aradı.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya.

0: Masa eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, radyo sahilden, Serap'la Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hazır mıyız? Valla 3 saat sizlerle geçireceğim artık. Bundan sonra böyle valla. Yani 3 saat boyunca programdan çıkmayanlar bana yazsın. 3 saat sizinleydik Serap Hanım desinler. Zaten alkışları gönderiyorum 3 saat boyunca benimle birlikte olanlara. Ne mutlu bana. Vallahi ne mutlu. Görüyorum buradan tabii ki takip edenleri, dinleyenleri. Çok şükür. Çok şükür Allah'ımıza. Dinleyici kitlemiz var. Efendim, Dengefit sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanım'a, değerli eşine çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. İlk şarkım onlar için de gelsin ve bütün esnafımıza kolaylıklar diliyorum. Hayırlı müşteriler olsun hepinize. Hayırlı cumalar olsun bu arada. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah diyelim. Olsun Molly. Herkes kalbinde ne taşıyorsa onu yaşasın. Gerçekten bak. Canı gönülden istiyorum. Ne taşıyorsanız onu yaşayın. Fazlasıyla yaşayın hem de. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Sevgiler, saygılar onlara da efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Bugün yine çok sıcaktı. Araba yoktu bende ve ben minibüsle geldim. Arada böyle biniyorum. Bakıyorum 95 frekansını dinliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Olmayanlara da hemen diyorum, açar mısınız? Açıyorlar valla. Sağ olsunlar, kırmıyorlar. Şimdi 3 saat sizlerleyiz. Neler dinleyeceğiz? Çok güzel şarkılar seçtim. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz var ise ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Değmez diyeceğiz, değmez. Vallahi hiçbir şeye değmez. Ne aşklara değer, ne böyle sizi aşağıya çekenlere değer. Değmez, o yüzden biz değerliyiz diyeceğiz. Şöyle şarkıyı da bir başı alayım. Hadi hep birlikte eşlik edelim şarkıya. Hepimize gelsin.

0: Bahçem sıcak tenimde.
1: Geliyor.
0: Bir veda akşamı.
1: Evet, şimdi eşlik edeceğiz Nakar Ata. Şimdi bu şarkı birine geliyor, o kendini anladı.

bahçem sıcak tenimde. Bir veda akşamıdır yaşanan, buruk bir anı kalbimde parlayan. Resmine bakıp yaşlı gözle ardından gitme.

Efendim, şimdi sağlık deyince belki birçok şey aklımıza geliyor ama ilk gelmesi gereken şey nedir? Tabii ki sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek. Şimdi tabii spor yapıyoruz, belki bir taraftan işte takviyeler alıyoruz kendimize ama önce kendimizi içeriden beslememiz lazım, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Günün koşuşturmacasında artık böyle herkes bir telaşta, tabii çalışıyor herkes. Belki eve geliyor, yemek yapacak vakit bulamıyor ki öyle gençlerden biliyorum. Ama hiç merak etmeyin, sizi sizden çok düşünen Aliağa'da artık denge fit var sevgili dostlar. Sağlıklı beslenmeyi hayatın bir parçası haline getirmek isteyenlerin gerçekten dikkatini çekecek güzel bir marka. Denge Fit, sağlıklı öğünleri özenle hazırlıyor ve beslenmede dengeyi ön planda tutuyor. Ürünlerinde doğal ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Gerçekten gittim, yakından da gördüm. Çok da hijyen bu konuda. Gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Bir kere gıda mühendisi eşliğinde yapılıyor yemekler. Şimdi sağlıklı besleneceğim, dengeli besleneceğim diyorsanız Denge Fit'in menülerine göz atın derim. Herkese uygun bir menü mutlaka var. Aylık üye olarak da devam edebilirsiniz ya da günlük olarak istediğiniz bir porsiyonu da sipariş edebilirsiniz. Trendyol Go yemek sepetindeler. Bu arada çok güzel bir jest yaptılar. Trendyol Go'dan ve yemek sepetinden sipariş verirseniz Serap'la hayata dair yazın. İçeceğiniz yanında bedava gelecek. Sevgili Denge Fit'e çok teşekkür ediyorum. Bir de neredeler? 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Sitelerini de ziyaret edin isterim. Instagram Denge Fit Yemek.

Efendim, günlerden cuma, günlerden magazin dünyası. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Şöyle bir göz atmaya başlayalım. Vallahi şimdi Survivor'da tanıdık aslında Hilmi Cem'i. Günlerdir düğünü konuşuluyor. Yaptıkları dans zaten dansçı kökenli Hilmi'cim. Sanıyorum ki eşi de öyle. İnanılmaz danslar yaptılar. Survivor yarışmasıyla da tanınan oyuncu Hilmi Cem İntepe Pırıl Atasev'le evlendi. İntepe düğün planlarının yurt dışında başladığını belirtmiş. Biz bu yola yurt dışında ufak bir organizasyon yaparız diye çıktık. Vize problemi yaşadık. O yüzden erteledik ve ertelendik. Sonunda burada yapmaya karar verdik demiş. Pırıl Atasever ise ilişkinin başından beri benim kocam gibiydi zaten. 4 senedir aynı evde yaşıyoruz. Bugün sadece nikah kıyıp aynı eve döneceğiz ifadelerini kullanmış. Genç çifte mutluluklar diliyoruz.

Efendim şimdi tabağımızda ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz bence çok önemli. Dediğim gibi dışarıdan belki birçok şey, hani özellikle biz kadınlar çok düşkünüz ya, işte vitaminler alalım, işte kırışıklıklarımız gitsin diye şunları yapalım, bu kremleri kullanalım. Evet, bunlar da güzel şeyler, takviye edici şeyler ama ne kadar içeriden sağlıklı ve dengeli besleniyoruz? Bu çok daha önemli bence. Şimdi sizden çok düşünen Ali Ağa'da artık denge fit var sevgili dostlar. Hem sağlıklı olsun diye uğraşıyorlar, hem de kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturuyorsunuz. Birçok da beslenme çeşidi koymuşlar bu arada. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Bunlardan da bahsetmek isterim size. Mesela neler var? Hangi paketler var? Zayıflama paketi var diyet yapanlar için. Çok güzel bir şey. Kilo alma paketi var. Evet, şimdi bazı insanlar da kilo alamıyor. Yiyor. Ne kadar kıskanıyoruz değil mi onları? Kilo alma paketi de var. Tıbbi beslenme paketleri var. Alerjen beslenme. Bu da çok güzel bir şey. Sonra detoks paketleri var. Yani gerçekten hepsi birbirinden güzel ve bu konuda bir sürü sıkıntı yaşayan insan var. Her gün ne yiyeceğim, ne pişireceğim, ne yapacağım? Vallahi siz düşünmüyorsunuz, sizin yerinize dengefit düşünüyor. Nasıl ulaşıyorsunuz bu gıdalara? İsterseniz öğün olarak da alabilirsiniz ya da aylık olarak abone olursunuz oraya. Aylık olarak paket de satın alabilirsiniz. Yani her türlü sizi, bütçenizi zorlamayacak şekilde bunu da düşünmüşler sizin için. Efendim, Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bir de çok güzel bir jest yaptılar, sağ olsunlar. Trendyol Go ya da yemek sepetinden eğer sipariş verecekseniz Serap'la Hayata Dair yazın. İçeceğiniz yanında bedava gelecek. Bir de 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Sitelerini de girin, ziyaret edin. Ne var ne yok görmek isterseniz Instagram'ı da dengefityemek sevgili dostlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.
4: Efendim, reklamların ardından Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şahane bir şarkıyla döndüm. Bak, eşlik etmek tabii ki serbest. Haydi nakaratta eşlik edeceğiz.

Vallahi bazen bu moda giriyor muyuz? Giriyoruz sevgili dostlar. Böyle sapasağlam durmak zorunda kaldığımız anlar oluyor tabii ki. Şimdi Denge Fit sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi dengeli ve sağlıklı beslenmek tabii ki hepimiz istiyoruz. Ama bazen böyle uğraşmak zorunda kaldığımızda evde aman diyoruz, hazır şuradan şunu söyleyelim, buradan bunu söyleyelim. Daha böyle sağlıksız besleniyoruz. Artık sizin sağlığınızı sizden çok düşünen Denge Fit var sevgili dostlar. Hani bir gün kebap, bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün işte gün tabağı ya da pizza ya da ev yemekleri, ama hepsi dengeli ve sağlıklı. Hani aklınıza böyle sağlıksız yiyecekler asla gelmesin. Hepsi özellikle şunu da belirtmek istiyorum, gıda mühendisi eşliğinde denetimli olarak yapılıyor. Pişirme kurallarına uygun yapılıyor. Seçilen tüm malzemeler gerçekten tazecik sizin önünüze geliyor. Sağlığınıza, beslenmenize, yediğiniz porsiyona eğer dikkat ediyorsanız, bazen düşünemiyorum ya da yapamıyorum diyorsanız, Denge Fit sizin için tabii ki düşünüyor dediğim gibi. İsterseniz aylık üyelik paketi alabilirsiniz. İsterseniz hangi öğüne ihtiyacınız varsa sipariş verebilirsiniz. Bu konuda da bu şekilde sizi düşünmüşler. Efendim Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Yine çok güzel bir sağ olsun Hande Hanım jest yapmış bana. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş veriyorsanız Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında ikram olarak gelecek. Bir de 0531 566 49 93 nolu telefondalar. Instagram'dan ziyaret edebilirsiniz Denge Fit'i. Instagram'ları da Denge Fit Yemek sevgili dostlar. Haydi Yaşar'la devam edelim. Sevda sinemalarda desin.

Efendim magazinle devam edelim ve Pınar Altuğ'dan bir haberle. Şimdi bir takipçisi Pınar Altuğ'a şöyle bir mesaj atmış. Pınar Hanım bana yardım eder misiniz lütfen? 500 bine ihtiyacım var demiş. Ay vallahi artık insanlar gerçekten güzel cevap vermiş Pınar Altuğ ama ya 500 bin lira niye istiyorsun ki pardon? Yani sanatçı diye de vermek zorunda mı sana? O da ayrı bir konu. Şimdi şöyle bir cevap vermiş Pınar Altuğ. Demiş ki ben de birkaç milyona hayır demem, verecek olan varsa ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz. Bunun başka açıklaması olamaz sanki. Bence de ya yani insanlar işte diyorum ya gerçekten değişik bir dünya düzenine girdik artık. Hani açıklama da yapmamış, neden lazım, sağlık için mi başka bir şey için mi ki belki o zaman farklı bir konu olsa Pınar Altuğ'un hayır diyeceğini düşünmüyorum ama direkt 500 bin liraya ihtiyacım var bana gönderir misiniz demek nedir ya? Bilmiyorum hani bu kadar samimiyeti nereden buluyorlar?

Efendim, denge fit deyince sadece sağlıklı öğünler düşünmeyin. Çünkü denge fitte farklı ihtiyaçlara yönelik farklı paketler de var. Bir kez daha bahsetmek isterim. Sporcular için özel beslenme paketleri, alerjik beslenmeye uygun seçenekler, tıbbi beslenme programları ve detoks içeren beslenmeler. Yeni hedefin, yani hedefiniz ne olursa olsun herkese ait bir beslenme türü var. Çok güzel de alternatifler bence. Sizin adınıza sizi düşünmüşler diyorum ya. Sağlıklı yaşam herkes için aynı değil tabii ki. Önemli olan size uygun dengeyi bulabilmek. İşte Denge Fit de tam olarak bu noktada farklı seçeneklerle öne çıkıyor. Efendim, Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bir de çok güzel bir güzellik yaptılar. Trendyol Go veya yemek sepetinden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazdığınızda içeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim 0531 566 49 93. Instagramlarını da ziyaret edebilirsiniz. Denge Fit Yemek.

0: Sahil.
1: Efendim, yoğun iş temposunda bugün ne yiyeceğim diye düşünmek istemeyenler için oldukça pratik bir alternatif. Kısacası sağlıklı, dengeli, kaliteli ve kontrollü öğünler arıyorsanız Denge Fit'e mutlaka göz atın derim. Çünkü sağlıklı beslenmek lezzetten vazgeçmek değil, doğru dengeyi bulmaktır. Trend Yol Go yemek sepetindeler. Oradan da sipariş verip de Serap'la Hayata Dair programının adını yazarsanız içeceğiniz yanında hediye gelecek efendim. Instagram Denge Fit Yemek bir göz atın derim. İletişim 0531 566 49 93 sevgili dostlar ve bu bölümün son şarkısı gelecek. Kurtuluş Kuş'tan Burak Bulut'tan. Çok kısa bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayın lütfen. İkinci bölümde tekrar sizlerle olacağım. Sevmedim.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Biliyorsunuz pazartesiden itibaren program saatimiz 3'e çıktı. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgiler gönderiyorum ve Berk Baysal şarkısıyla devam edeceğiz. Bu şarkı Loça çalışanlarına gelsin. Güzel

Efendim şimdi zaman zaman tabii ki Ali Ağamız çok güzel ama Ali Ağa dışına da böyle bir çıkıp vakit harcamak istiyoruz. Güzel, eğlenceli anlar yaşamak istiyoruz ailemizle ya da sevdiklerimizle. Tam da böyle Ali Ağa'ya çok güzel, çok yakın bir lokasyondan ve şahane bir mekandan bahsedeceğim size. Denizin huzuru enfes lezzetlerle buluşuyor. Ali Ağa Çakmaklı'da. Loça restoranttan bahsediyorum. Gerçekten çok güzel, böyle denize sıfır konumda. Hani böyle uzansam denizi tutacağım dediğiniz bir an olur ya, işte öyle bir konumda. Çok güzel seçenekleri de var. Ailenizle, sevdiklerinizle gittiğinizde bir kere akşam yemeklerinde et menüleri ya da balık menüleri seçebilirsiniz. Mezeler zaten şahane. Ya da bir hafta sonu şöyle bir serpme kahvaltıyla kendimizi ödüllendirelim mi diyebilirsiniz. Daha bitmedi. Cuma cumartesileri de çok güzel, gerçekten canlı müzik performansları sahne alıyor. Alkollü, alkolsüz içecek seçenekleri. Gerçekten ailenizle, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Ali Ağa'ya da dediğim gibi çok yakın bir lokasyonda. Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim magazinle devam edelim. Şimdi serbest bırakıldı. Biliyorsunuz Haleylim şarkısıyla ifadeye çağrılmıştı Mabel Matiz. Şimdi karar çıkmış. Şarkısı nedeniyle sevk edildiği mahkemede yurt dışına çıkış yasağı konulup başarılı sanatçı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Efendim Göksel'le devam ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Biliyorsunuz Ali Ağa'da sanat günleri devam ediyor ve bu hafta cumartesi akşamı Avcı Ramadan'da Göksel'i ağırlayacağız. Göksel'in o güzel şarkılarına eşlik edeceğiz.

Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran. Şimdi ailenizle, sevdiklerinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Bir de yaz mevsimindeyiz. Böyle denize sıfır konumda gidip denizinize girebilirsiniz. İşte yiyecekleriniz, içecekleriniz, her türlü vakit geçirebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum sevgili dostlar. Hafta sonu böyle çok güzel bir serpme kahvaltısı var. Kahvaltı sevenler için bunu söyleyebilirim. Ya da akşam şöyle bir deniz ürünü yemek istiyoruz diyenler için ya da bir et ürünü yemek istiyoruz diyenler için de bulunmaz gerçekten bir alternatif. Yanında da böyle şahane mezeler, birbirinden güzel mezeler, yine sıcak soğuk içecekler, işte alkollü alkolsüz içecekler. Böyle Alia'ya da yakın bir lokasyonda olsun istiyorsanız, çok Alia'dan da uzaklaşmak istemiyorsanız, gerçekten konum olarak da Alia'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restoran sevgili dostlar. Şimdi bir de cuma cumartesi çok güzel sanatçılar çıkıyor. Canlı müzik sevenler için de duyurulur. Canlı müzik eşliğinde böyle güzel yemeklerinizi yiyorsunuz. Sevdiklerinizle sohbet ediyorsunuz. Güzel anılar biriktiriyorsunuz. Değil mi? Daha ne olsun? Valla 3 günlük dünya işte. Hiçbir şeyi götüremiyoruz arkamızdan. O yüzden güzel, keyifli, size iyi gelen insanlarla bir arada olun. Keyifli zaman geçirin. Büyüleyici de bir manzarası var. Böyle hani denize elinle dokunacaksın denilen deyim tam da Loça Restoran için geçerli. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Alia'da sevgili dostlar. İletişim 0542-130-0993. Instagram Loça Restaurant.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Loça Restoran sponsorluğunda. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Yanımda durmamın, seninle olmamın.
4: Haklısın, kolay değil ayrılık. Lakin yok başka ihtimal. İkimizin adı bir cümlede fazla. Sus pus dil dudak yok bir hasbihal. Haklısın, kolay değil ayrılık. Lakin yok başka.

sakin yok başka ihtimal. İkimizin adı bir cümlede fazla. Sus pus dil dudak yok bir hasbihal. Haklısın kolay değil ayrılık. Lakin yok başka ihtimal.

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi hepsi Loça Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlarınıza, şirket davetlerinize kadar her anınıza değer katıyorlar. Loça Restorant, denizin, lezzetin buluştuğu adres diyebiliriz. Ali Ağa'ya da çok yakın lokasyonda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993, Instagram Loça Restorant.

Efendim, magazin dünyasıyla devam edelim. Şimdi Demet Şener eski eşi İbrahim Kutlay. Biliyorsunuz çocukları için bir araya gelmişlerdi ve çocuklarıyla birlikte bir Yunanistan tatiline çıkmışlar. Yıllar sonra ilk kez ailece bir araya geldiklerini söyleyen Şener, aralarındaki barışın anne baba olarak çocukları için olduğunu vurgulamış. Bilemeyiz gelen zamanı ne getirir, ne götürür. Ama hani bunu da başarabilmek güzel, çocukları için anne baba olarak bir araya gelmeleri.

Efendim, Loço Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi hem böyle Ali'nin dışına çıkmak istiyorsunuz ama çok da uzaklara gitmek istemiyorsunuz. Ailenizle, sevdiklerinizle keyifli dakikalar, saatler geçirmek istiyorsunuz. Belki denize girmek istiyorsunuz. Her alternatifin olduğu bir mekandan bahsedeceğim. Hem Ali'ye çok yakın lokasyonda, Çakmaklı sahilinde, denize sıfır. Gerçekten böyle oturduğunuzda hani elimi uzatsam denizi tutarım deriz ya, tabir yerindeyse. Denize sıfır konumda. Denizinize girip çıkabilirsiniz efendim. Loço Restorant'ın birbirinden lezzetli yemeklerini yiyebilirsiniz. Hafta sonu gittiyseniz şahane bir kahvaltı, serpme kahvaltı sizleri bekliyor. Akşam da vakit geçirebilirsiniz. Yine deniz ürünleri, et ürünleri, şahane mezeler, birbirinden güzel mezeler. Cumartesi de canlı müzik efendim. Canlı müzik sevenler için de yine böyle çok güzel bir alternatif. Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar, Loço Restorant. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loço Restorant. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

0: En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, Loço Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı gelecek Robert Hatemo'dan. Loço Restoran, Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No. 2'de, Çakmaklı Ali Ağa'da. Cuma cumartesi canlı müzik sizlere eşlik ediyor. Yine dediğim gibi şahane et ürünleri ve balık ürünleri menünüzde. Oh, şarkı da çok güzel değil mi? Böyle eski şarkılardan ama her daim dinleyebileceğimiz bir şarkı. Efendim, Loço Restoran iletişim 0542 130 09 93. Loço Restoran Instagram adresi. Evet, birazdan kısa bir reklam. Reklamların ardından 3. bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Metro.com. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Efendim, Türkiye saatleri 15.04, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim Aliağa 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran. Evet, bir istek şarkısıyla hemen devam edelim. Her zaman olduğu gibi yine çok uzaklara gidiyor. Ekvator'a, sevgili Istro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.
1: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: bir gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Lisesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan buna.

0: nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz. İşte çok güzel bir mekan, Doğa Parkı'nın içinde seyir kafe restoran. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız ve Nilüfer radyolarınızın konuğu, şov yapma sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar, üstüne de yine hem gözünüze hem midenize hitap edecek böyle çok güzel tatlılar. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restoran sizleri bekliyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279.

Efendim magazin haberlerine de devam edelim. Özcan Deniz'den bir haber. Eşi Samar Dalgar'a romantik doğum günü sürprizi yapmış Özcan Deniz. Ünlü şarkıcı eşinin yeni yaşını elinde pastayla kutladı. Samar, sevdiğim adamla bir ömür boyu mutlu olmak sözleri ise dikkat çekmiş. Valla hem yeni yaşını kutluyoruz hem de mutluluklar diliyoruz. Bu arada tabii ki Özcan Deniz ilçemizde konuk olacak. Yine Aliya etkinliklerinde, sanat etkinliklerinde 30 Ağustos'ta konser verecek. Valla sabırsızlıkla bekliyoruz.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum

artık. Kelimeler yetersiz, anlamı yok, yitirmişiz. Anılarla beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Günün her saatinde Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran sizlerin hizmetinde. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa.

Efendim, şimdi Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay olmuş. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic ve Hülya Avşar'ın kamera karşısına geçtiği tanıtım filminin kamera arkası görüntüleri dikkat çekmiş. İkilinin çekimler sırasındaki neşeli diyaloğunun yanı sıra Vlahovic Hülya Avşar'a baktığı sırada yüz ifadesinin değişmesi görüntülere yansımış. Avşar ise çekimlerin ardından Sırp Yıldız için "bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı" ifadesini kullanmış. Hadi bakalım, buradan yeni bir aşk doğar mı acaba?

Efendim, programın sonuna geldik. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda ve son şarkımız Bendeniz'den gelecek sevgili dostlar. Şimdi 3 saat boyunca sizlerleydim. Bu arada hemen bir alkış göndereyim beni yalnız bırakmayan radyo dostlarına. Programda Cuma'yı getirdik. 2 günlük bir aramız var. Allah nasip ederse pazartesi günü sizlerle olacağım. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle diyelim. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Peki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İpek Demir'le yaptık. Bıçak Sırtı Radyonuz'daydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karacel'e devam ediyoruz. Laga Luga, hoş geldiniz.

Zene Bastık ara radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Dış iskelet botu. İnsanların daha hızlı yürümesini sağlayacak. Diyorum, biz zaten yürüyoruz, bayağı sağlam yürüyoruz yani baktığın zaman. Hani yürüyüş konusunda bir sıkıntımız var mı? Bak, şöyle bir faydası var. İnsanların yürüme hızını %10'a kadar arttırabilen teknoloji %17 daha az enerji harcamayı sağlıyor demiş. Yani hem daha hızlı yürüyorsun hem daha az yoruluyorsun. İyiymiş bu, ama bunu biraz daha böyle şey modifiye etmek lazım bence. Yani bu fotoğrafta görüldüğü gibi ise yani dışarıda çok dikkat çekiyor o. Giriyorsun böyle, ne kadar işte diz üstünde bir aparat böyle alta doğru iniyor. Düşün, sarıyor bacağı. O bizi yürütüyor herhalde. Şey falan var mı bunda mesela, su geçirmezlik falan? Şimdi kışın ne yapacağız? Yani neleri düşünüyoruz arkadaş? Bir de birkaç numara büyüğünü almak lazım. Seneye de gireriz. Klasik Türk alışveriş mantığı. Bilim insanları bacağın arkasında kablolar dolaşmış bir alçı varmış gibi görünen ve yürüme hızını %10 artıran dış iskelet botu geliştirdi. Bu teknolojiyle insanların %17 daha az enerji harcamasını sağlıyor. Bu da yaklaşık 10 kilogramlık bir sırt çantasını çıkarmakla eşdeğer diyor. Sırt çantası takmıyoruz ki biz yürürken. Yani nerede yürüteceksiniz abi? Dağ yürüyüşündeyse zaten buna gerekiyor. Çünkü nedir? Hani esneme, vücudun esnemesi gerekiyor falan. Eğilip kalkıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, düşüyorsun, yuvarlanıyorsun. Batmasın ondan sonra bunlar bize. Sistem, kişi yürürken bacak eklemine bükme momenti verebilen kesin şekilde zamanlanmış elektrik motorlarını kullanarak çalışıyor diyor. Bir kişinin yürüme hızı bir gün boyunca büyük ölçüde değişebilir ve herkesin yürüme şekli farklıdır. Mesela otobüsü kaçırdın, ne yapıyorsun? Hızlanıyorsun. Ya da servis gelmiş mesela, sen hala piyasada yoksun. Bir bakıyorsun servis saati gelmiş, paldır küldür bir koşturma oluyor. Bunlar hızlı yürüyüş oluyor. Bu nedenle robotun kullanıcıya uyum sağlayabilmesi ve desteğin kullanıcıya özgü şekilde hesaplanması gerekiyor demiş. Yani mesela sen, evde iki kişi var, eşinle beraber kullanacaksın. Sen kendini almışsın. Diyorsun ki hayatım sen de kullan. Olmuyor öyle. O sana göre ayarlanmış artık. Gelecekte robotik bot merdiven çıkma ve zorlu arazide gezinme gibi diğer hareketlere yardımcı olacak şekilde uyarlanabilir. Ha bak, daha arazi çıkmamış. Ben direkt hani doğa yürüyüşü falan diye sordum ama henüz daha o olmamış sevgili dinleyenler. Yani bu kadar şeye de hani nasıl derler, gerek var mı yok mu? Hani olmalı mı olmamalı mı? Bir yoksa biz biraz kendimizi mi yormalıyız? Hani %17 daha az enerji sarf etmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte bunlar maalesef sıkıntı yani. Tamam, bugün kullanmaya başladık, yarın ne olacak? Veya yağmurlu havada kullanıyoruz, su kaçtı işine kısa devre yaptı mesela, çat diye bacakta. Öyle kalıyorsun yol ortasına, düşün. Hayır, bir de tabii çok pahalı da olacak. Yani mutlaka pahalı olacak. O zaman ne yapacağız, nasıl bir çözüm yapacağız bilmiyorum.

0: Ece Mumay Bağlı Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkiler üzerine yapılan çalışma yedirmeyi seven tarafı inceledi. Oğlum bu nasıl bir taraftır ya? Böyle bir taraf mı vardı? Biz erkek tarafı biliyoruz, kadın tarafı biliyoruz. Onun dışında işte arkadaş tarafı biliyoruz. Bak, çiftler üzerine yapılan bir araştırma. İlişki içerisindeki besleyici ve beslenen tarafları belirledi diyor. Yani genelde beslenen, şimdi biz erkekler oluyoruz. Hani çünkü fotoğrafa bakıyorum, daha detaya bakmadım da yine böyle mutfak fotoğrafı falan koyduğuna göre biz mutfak konusunda kadınlar kadar başarılı olamayız. Böyle bir şahsen benim yok. Şimdi çok yetenekli erkek arkadaşlar da var, onları da biliyorum ama burada genelleme yaparak da konuşmayalım. Ama yine de böyle genel olarak baktığımızda kadınlar daha yetenekli mutfak konularında. Şimdi hani doğal olarak biz herhalde erkekler olarak beslenen taraf oluyoruz, besleyici tarafta kadınlar oluyor. Bakalım öyle mi? İngiltere'de 76 çift üzerinde yapılan araştırma, daha fazlasını istemeseler bile insanların tabaklarını doldurmak veya onlara yiyebileceklerinden daha fazla yemek vermek gibi davranışları gösteren besleyici özellikteki insanları belirlemek için yola çıktı. Ha şey bu, aç bak ağzını, kamyon geliyor, düt düt. Aç bak, diyor, hop yut. Şimdi yiyebileceklerinden fazla yemek vermek de bence bir şiddet modelidir. Evet, özellikle bu konuda misafirliğe gittiğiniz zaman daha çok bunun zahmetini yaşarsınız. Hele bir de misafirliğe gittiğiniz zaman, ziyaret diyelim biz ona. Böyle aile büyükleri falansa onlar tabağı doldurur da doldurur. Doldurur da doldurur. Nezaketen yeter de diyemezsin. Yani o, bu kadar kafi falan dersin mesela. Olur mu? Olur mu? Ye oğlum, ye, açsındır. Sanırsın kıtlıktan çıktık geldik sanıyor. Yok vallahi yeter. Hani fazlası mideme dokunuyor. Neden? Çünkü yemediğin için dokunuyor. Mide yemeye tembelliğe alışmış. Yemeği görünce ne yapsın garibim? Ye hiçbir şey olmaz. Aç ağzını bakayım, hop. Böyle şeyler vardır. Böyle sohbetler geçer yani. Daily Mail'de yer alan habere göre, çalışmaya göre, insanlar genellikle sevgi veya endişeyi bu şekilde ifade ettikleri için veya insanları beslemek nazik bir davranış olarak görüldüğü için besleyici özelliği taşır. Bizde genelde nezaketten gelir bu yani. Hani Anadolu insanının genlerinde olan bir şeydir bu yani, beslemek. Bak git mesela bir köye, aç kalmazsın. Hani bir kapıyı çal, açım ben de. Önüne yığarlar. Yani elde avuçta, hani imkanlar dahilinde tabii ki. Tabii sen de biraz insana benziyorsan. O da önemli. Bizde daha çok nazik bir davranış. Hani misafiri aç göndermeyelim. Misafiri aç tutmayalım. Mesela köylerde şeyler yapılır. Bununla ilgili hatta benim bir videoda da var. En son çektiğimiz videoda var YouTube'da. Köylerde böyle biraz daha günümüzde belki çok fazla yok ama eskiden sıra sıra her aileye bir gün yemek sırası düşüyor. O gün yemeği onlar yapıyor, gelen misafirler için, köye gelen misafirler için. Köye gelen misafirlerden kasıt tamamıyla tanrı misafiri. Böyle şey falan değil işte, yan komşuya gelmiş onun yemeğini ben vereyim. Hayır değil. Köyden geçiyorsun, uğradın, açım diyorsun, hop sofra kuruluyor. Bu bizde biraz hani besleyicilikten ziyade misafirperverlik ve nezaketten gelir. Tabii Avrupa aynı kültürde değil. Araştırmada yer alan Profesör Ogden, bazen çiftler ne kadar umursadıklarını göstermek için aç olmadıklarında bile birbirlerini beslerler diyor. Şimdi sen mesela aç gelmemişsin eve akşam diyelim. Şimdi hanım yemek yapmış. Sıkıysa yeme. Sen ne, hayırdır, sen nerede yedin bakayım, sen nerelerde geziyorsun? Şimdi bizde o durum yine nezaket ve besleyicilikten çıkar. Şüpheciliğe dönüşür, büyük problemdir. Hani bazı çiftler ne kadar umursadıklarını göstermek için aç olmadıklarında bile birbirlerini beslerler. Gidiyorsun aç değilsin. Ne bileyim, belki dışarıda atıştırdın, belki şöyle bir iş arkadaşların ile...
1: Oho, sevdin demek.
0: Belki böyle bir tost most yedin. Sonrasında eve geliyorsun, karnın tok ama yemek saati. Bir de bunu belli etmemen gerekiyor. Artık o tabakta ne varsa bitirmen gerekiyor. Yenge hanım da böyle beslemeyi seven türdense, bu aşırı yemeye veya kilo almaya yol açabilir diyor. O yüzden dışarıda yemeden yemeyin yani, dışarı eve gelin. Ancak sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir demiş. Bak, aşırı yemek ve kilo almaya yol açması sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir. Bu acaba şey olabilir mi mesela? Erkeklerde vardır özellikle. Kadınlarda sanmıyorum. Yani sanmıyorum, emin değilim daha doğru söyleyeyim. Erkeklerde mesela bir erkek evlensin. Wireless'e bağlandığı zaman otomatik bir güncelleme yüklenir erkeklere. Yeni evlenen erkeklere. 10 kilo güncellemesi. Kim olursa olsun bak, çevrende yeni evlenmiş olan bir erkek arkadaşına bak, bir tanıdık, akraba fark etmez. Kısa süre içerisinde en az 10 kilo aldığını görürsün. Hani buna evlilik yaradı falan filan diyorlar ya. Bak mesela, hayır şu olabilir tabii, evlilik yaraması olarak değerlendirmek lazım da. Ne diyor mesela? Bu aşırı yemeye veya kilo almaya yol açabilir ancak sevgi dolu bir ilişkinin temelini de oluşturabilir diyor. Yani yolda göbekli bir erkek gördüğünüzde... Ne anlayacağız? Ha, bunun sevgi dolu bir ilişkisi var. Belli. Yenge beslemiş de beslemiş. Beslemiş de beslemiş. Bana mısın dememiş. Ancak diğerleri için bir kişinin diğerine yiyecek empoze etme eğiliminde olmasıyla ilişki daha az eşit olabilir diyor. Bu daha problemli bir durum yaratabilir. Yani nedir mesela? Eşin sana sürekli yemek yediriyor ve kendi bu kadar yemiyor. Bir süre sonra bakıyorsun eşin fit... Sen maşallah göbek, balkonu kurmuşsun, tezgahı kurmuşsun. Bu eşitlikçi değil diyor. Yani iki tarafında yemesi lazım diyor. Ha, şey olabilir mesela bu konuda, hatta galiba bununla ilgili film mi vardı, haber mi vardı çok hatırlamıyorum geçmişte. Ama böyle bir şey oldu. Kadın kocasını kıskandığı için fazla yemek yediriyordu. Hani göbek yapsın, diğer kadınlar ondan hoşlanmasın. Böyle bir olay hatırlıyorum ama nerede hatırlıyorum, gördüm veya okudum onu bilmiyorum şu an. Öyle haberi okurken aklıma geldi. İşte bu eşitlikçi olmayan bir durum. Yani iki kişi yiyorsa yesin abi. Bak zaten sonuç olarak da çıkmış efendim. Yediren kişi daha zayıf diyor. Yayınlanan çalışmada çiftlerden birinin yemediği için yiyeceğini verme eğiliminde ve daha ince bir fiziğe sahip olduğu, diğer kişinin ise daha fazla yediği bulundu diyor çalışmada. Örneğin duygusal yiyicilerin, yani üzgün veya kızgın olduklarında yemeğe yönelen kişilerin eşlerini aşırı beslemeye çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ben üzgün, ben üzüntüden yiyorum, sen de ye. Araştırmacılar diyet yapanların yemeğin tadını çıkaran birini dolaylı olarak izlemenin bir yolu olarak besleyici olabileceğini ve duygusal yiyicilerin, duygusal romantik yiyici, başkalarını yemek yerken izlediklerinde daha iyi hissedebileceğini söyledi diyor. Yani tekrar söyleyeyim ama biz erkekler genel manada yemek konusunda yiyici tarafız efendim. O da az önce de söyledik, yine mutfaktaki yetenek konusunda daha düşük kalibrede olmamızdan kaynaklı kadınlara göre. La la la la la la.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü DengeFit var. Aliağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi DengeFit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. DengeFit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Aliağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Tadında bir künefe.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Koşmak isterim, derman yok dizlerim. Ah ben de özledim.
1: Allah Allah. Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu. Ben de özledim, radyonuzdaydı Namütün Ay, muhabbet devam ediyor.
0: Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde.
1: Bakın, kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü diyor. Niye ki? Firma tazminat ödeyecek demiş. Yok, firma tazminat ödemiyor arkadaşım. Sen haberi böyle yapmışsın, başlığı böyle atmışsın ama yani haberin sonunda bir tazminat şeyi görmedim ben. Sydney Vassar isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirlenen Vassar'ın bu paylaşımı tepki çekerken havayolu firmasından tartışma yaratan bir karar geldi diyor. Şimdi evet, böyle bir paylaşımda bulunmak ayıp. Yani orada hani nasıl derler, fotoğraf vardı, burada fotoğrafı açalım. Tamam evet, biraz sıkışıyor gibi bir görüntü var tamam, ama hani bu şekilde paylaşmakta ayıp mı arkadaş? Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor. Ya bak, sosyal medyadan çok uzağız ha. Bizim konuştuklarımız siyaset, futbol, biraz magazin ve efendim troll tayfa. Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson 3 saatlik uçuş boyunca yanında 2 kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çeken Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Yani çok şikayet edebileceğin bir durum varsa onu hani bu şekilde fotoğrafla paylaşmak yerine bence uçak burası, hostese falan çaktırmadan söyleyebilirim. Bu inceliktir, bu nezakettir. Çünkü hani obeziteye baktığımız zaman keyfi bir durum değil, bir rahatsızlık o. Ya da normal kilo da olabilir. Yani normal, hani illaki bir insan fazla kiloluysa obez olacak diye bir şey değil. Bu şekilde paylaşmak evet, çok doğru bir davranış değil. Bak, rahatsız olabilirsin. Evet tamam, rahatsız sıkıştığını düşünüyor olabilirsin. Bu konuda da oradaki yetkililerden yardım isteyebilirsin. Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşüyle alay etmekle suçlarken, bazı kullanıcılarsa durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson'la hemfikir olmuştu. Sosyal medya böyle. Yani anında tartışma başlar ve hakaret düzeyine gelir. Biz mesela, bizde olsa, bizim hiç Türk kullanıcılardan yorum var mı bilmiyorum. Aslında bakabiliriz. Bizde olsa, bak, bizde böyle bir fotoğraf paylaş. Ki artı çok da fazla sıkışmamış. Şimdi fotoğrafı daha yakından gördüm. O kadar da değil yani. Biraz abartı da var işin içinde. Mesela bakıyorum, bizden hiç var mı diye kullanıcı şu an gözüme çarpmadı. Bak, bizimkiler bu işe dalsa yorumlarla. Üçüncü ve dördüncü yorumdan sonra iş siyasete doğru dönmeye başlar. Sonra arada bir kullanıcı mesela yorum yaparken, işte atıyorum, Fenerbahçe profil resminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmez, herhangi bir futbol kulübünün arması ya da öyle bir formayla fotoğrafı varsa hemen rakip taraftarı işin içine girer. O da ona oradan sarmaya başlar. Bizde böyle oluyor yani. Ne demiştik? Evet. Bir grup sosyal medya kullanıcısı Watson'ı alay ettiği için suçluyor. Bir grup sosyal medya kullanıcısı da hemfikir olmuş onunla beraber. Sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu denmiş. Watson havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı diyor. Açıklamada şöyle denmiş. Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum diye başlıyor mesaj. Bu uçuşta görevlilerimiz oturma düzeninde değişiklik yapamadılar. İşte bu mesela bu yapılabilirdi. Ancak iyi niyet göstergesi olarak size ayrı bir e-posta yoluyla 150 dolarlık bir seyahat kredisi tanımlıyoruz. Yani bunu mesela tazminat demiş ama bu tazminat değil, hani şey. Hani yeter artık sosyal medyada bizle uğraşma. Şey hediyesidir yani bu. Mesela bizde de olur, atıyorum bir yiyecek almışsındır mesela, içinden istenmeyen bir şey görmüşsündür içinde. Onu mesela sosyal medyaya falan koyduğun zaman seni hediye paketine boğarlar. Bizde de benzer şeyler vardır yani bu. Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştirdi. Eleştiri yağmuruna tutmuş, ödeme yapmıyor bak. Başka bir seyahat için kredi tanımlıyor. Yani o yolcu o seyahatin parasını vermiyor yani. Hava yolundan tazminat kazandığını belirten Watson, önerilen ücreti ise beğenmemiş. Oo, yüzsüzlükte bu da yani. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bak, diğer iki yolcunun, yani sağında ve solunda oturan yolcunun obezite sebebiyle evet fazla kiloları var. Ama sevgili Watson, tamam sende olmayan o kilolar yüzsüzlük olarak geri dönmüş. Yani sende de onlarda olmayan yüzsüzlük var. Yani o kabul etmemeler falan. Ve oldu, şirketin yarı hissesini de versinler. Mevzu böyle evet. Yani ben paylaşılmasına paylaşılmasını çok doğru bulmuyorum. Bu şekilde paylaşılmasını çok doğru bulmuyorum. Ha, bir şikayetin varsa evet farklı şekilde dile getirilebilir de.

Melisa Şirin. Tanrı'dan dilediğim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, evlenme oranları %20 azalırken boşanmalar %47 arttı diyor. Bu şekilde devam edersek sanıyorum bir 5 yıl içerisinde boşanmayla şeyi oranlarsak oradan bir 5-6 yıl içerisinde herkes bekar. Çünkü hani ne demişti bir dakika, %20 azalıyor, tamam. Keza boşanmalar 2 kattan daha fazla, yani evlenme oranına göre 2 kattan daha fazla artıyor. Arada mutlaka 3-5 yanılma payı olur. 5, bilemedin 7 yıl, hadi tamam 8 garanti olsun. 8 yıl sonra herkes bekar arkadaşlar. Sıkın dişinizi, bir şey kalmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre son 20 yılda ülkemizdeki evlenme oranları %20 azalırken boşanmalar da %47 artı denmiş. Çiftlerin %32'si sorumsuzluğu, %14'ü ise aldatmayı boşanma sebebi olarak gösterirken, tabii bu %14 yakalayanlar. Hani yani ne diyoruz? Aldatma yakalanıncaya kadar aldatma sayılmıyor. Yakalanınca işin rengi değişiyor. Aile ve ilişki danışmanı bu Sevinç Karakaya yorumlamış. Bu mu benim danışmanlık yapıyor? Tamam, oranları verdik. Boşanmaların %33.6'sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, ki bununla ilgili oran şöyledir. İlk 5 yıl evet tehlikelidir. Yani tehlikelidir derken risklidir. 5. yılı gördün mü? Gördün mesela, evliliğin 5. yılını kutluyorsun değil mi? Bir 5 yıl daha var önünde. 5'ten 10'a kadar yine rahatsın, devam. 10. yılda biraz bir, hani 10. yıla doğru bir hafiften sıkıntı olabilir. Ondan sonra bir de 20-15 diye devam ediyor. Yine 15 şey kadar bir risk var. Hani 15'ten sonra zaten bir zahmet boşanmayın. Yani 15 ya. Yani. Boşanmaların %33.6'sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, çiftlerin boşanma nedenleri incelendiğinde sorumsuz ve ilgisiz davranma problemi %32.2 ile ilk sırada yer alıyor. Şimdi bu biraz da ama keyfe keder bir durum da olabilir, söyleyeyim ben size. Yani sorumsuz ve ilgisiz davranma problemi. Yani bu hakikaten biraz can sıkıcı bir durum. Çünkü şöyle bir şey de oluyor burada mesela. Karşı tarafa sorarsan dersen ki hani arkadaş sorumsuz muydun? Yok be abi. Yengeye ilgisiz miydin? Yoo, alakası yok. Gayet ilk günkü gibi gösteriyor. Mesela burada işte bak, iki taraf da haklı olabilir burada. O biraz şeydir yani. Ben çok geçerli değil. Yani kanıt göstereceksin. Bu olmaz diye değil. Tabii ki elbette önemli bir oran ama hani biraz da böyle şey. Şimdi yani sen sıkıldıysan, şimdi şunu da unutmamak lazım. Şimdi sen sıkıldıysan karşındaki insan karşında takla bile atsa sen onu ilgisiz olarak görebilirsin. Onu demeye getiriyorum yani biraz da. Onu bakın, aldatma demiş %14.1 ile. Evin geçimini sağlayamama %9.8 ile. Şiddet eğilimi %8.1 izliyor demiş. Yani geçimini, evet işte bunların hesabını başta yapmak gerekiyor. İşte evin geçimini sağlama falan filan, bu maddi hesapları en başta bir yapmak gerekiyor. Kötü senaryoyu bir düşünmek gerekiyor. Hani nedir o an, işte evlendiğin zaman işler güçler yerindeyken birdenbire kötü giderse ne olacak falan filan diye. Yani onların bir ufak çaplı bir hesabını yapmak gerekiyor. Başka neler var? Sonrasında efendim tamamıyla uzunca bir süre cinselliğe girmişler. Hatta sonrasını tamamıyla bu şekilde tamamlamışlar. Belli ablamız biraz cinsel terapi de veriyor anladığınız kadarıyla. Hani oradan okurlardan falan bir şey gelirse diye. Çünkü haberin geri kalan diğer 4-5 paragrafı aynı şekilde devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, haberin sonuna kadar böyle devam ediyor. Hani gelin biz danışmanlık verelim. İş biraz reklam kısmına geçmiş. Onu bizi ilgilendirmiyor. Onu haberi yapan arkadaşların meselesi.
Bir de artı mesela şimdi bak burada çok enteresan bir şey de var bak. Aile ve ilişki danışmanı diyorsun. Mesela ünvan sadece bu mu? Aile ve ilişki danışmanı kimdir yani mesela? Hani psikolog musun? Psikiyatr mısın? Bunlar da önemli. Mesela bir ara şeydi, aile danışmanları çok çıktı biliyorsunuz. İşte orada evet aile danışmanına tabii ki insanlar gidebilir, gitmelidir de zaman zaman. Ama bu danışmanın kim olduğuna da bakmak gerekiyor. Öyle bir ay iki ay eğitimle alınan sertifikayla yapılacak iş değil bunlar. Onun önüne bir geçmek lazım esasında. Öyle hani işin uzmanı olması gerekiyor. Yani dediğim gibi hani bir psikolog olabilir, psikiyatr olabilir falan filan. Öyle patada kütede gideyim bir kişisel gelişimden şöyle bir eğitim alayım. Ondan sonra oradan bir aile danışmanı yapayım dersen olmadık şeylerden insanları boşarsın. Yani insanlar sana inanırsa, kanarsa yani. O da hem büyük bir vebal bence, bir de önemli bir suç yani.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: yarına.
1: Hey gidi hey. Eskidendi bu hasretlikler eskiden. Ha, yılların şarkısı Fertay bu şarkısı değil mi? Şimdi böyle şarkıyı çalarken düşündüm de günümüz gençleri pek anlamaz bu şarkıdan. Gayet de doğal. Mesela eskiden düşün böyle bir şey yer değiştirme oldu sevgililer arasında. Mesela biri taşındı falan filan. Mutlaka benzer şeyler yaşanmıştır. Yani aşkta yaşanmıştır, arkadaşta yaşanmıştır vesaire. Bir daha haber alabilme şansın çok düşük. Cep telefonu, hep telefonu yok. Yani daha icat edilmemiş yani o derece yok. İnternet desen birine abi internetin var mı desen o yıllarda döversin acaba ne diyor bu diye. Yani öyle bir şey bilmiyoruz. Haberdar değiliz. Yani biz değiliz ama dünya da haberdar değil. Şimdi mesela şimdi neydi? Sensiz şimdi nerede sevdiğim bilmem. Bak Instagram'a görürsün Erdoğan. Konum atar veya WhatsApp'tan. Eskiden böyle değildi ki bu işler, bu görüşmeler falan filan. Hey gide şimdi böyle bir aklıma geldi. Şimdi her şey kolay. Nerede sevdiğim bir dakika Instagram'a bakıyorum Erdoğan. Ya ne bileyim işte başka uygulamalar var mesela. Nerede acaba senin sevdiğin taşınmışlar? Bir dakika bakalım konum olarak. Tam olarak şu an şurada görünüyor. Eskiden böyleydi. Bak şimdi kaç yıl eskisine gittik. Eskiye gittik, şimdi geleceğe dönüş yapıyoruz efendim. Karbondioksidi yakalayan ve güneş enerjisiyle çalışan araç. Bu ne biçim bir araç bu ya? Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ekibi sürüş sırasında havadaki karbondioksiti ortadan kaldıran ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobili tanıttı. Bak hem karbondioksiti ortadan kaldırıyor, yetmiyor güneş enerjisiyle çalışıyor. Bak elektrikle bile değil. Ki benim şu an elektrikli bir aracım daha yok, olmadı. Oğlum kaçıncı level'dasınız, biz çok geride kaldık ya. Biz hala dizel mi acaba benzinli mi arasında gidip geliyoruz. LPG taksak ne kadar ekonomik olur? İklim değişikliğiyle mücadele çabalarına yönelik üretilen ZEM isimli araç sadece güneş enerjisiyle çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda doğrudan hava yakalama adı verilen bir teknolojiyi kullanarak karbondioksiti ortadan kaldırıyor. Bizimkiler daha çok karbondioksit yayıyor. Doğrudan hava yakalama, karbondioksiti bir filtreye alarak havayı temizlemenin yeni bir yöntemi. Buna göre sürüş sırasında hava aracın özel filtrelerinden geçerek karbondioksit yakalanacak ve depolanacak. Malzemenin uyumluluğu, kolay ayırma ve katkı maddelerinin kullanımı diğer özelliklerin yanı sıra zemin geri dönüştürülebilirliğini belirtiyor demiş. Bizimki de geri dönüştürülebilir canım. Git mesela ver hurdacıya. O konuda bak geri dönüştürülebilir kısmında bizim arabalar da geri dönüştürülebilir abi. Onu da söyleyeyim yani. Motoru falan filan alıyorsun. Ekip arabadaki çoğu parçayı yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlayarak zemin ekolojik etkisinin yeşil geleneksel arabalardan da daha düşük olmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca gövde panelleri de tamamen 3D yazdırılabilir olacak şekilde geliştirilmiş. Kaç para bu? Ya hadi bunu kaç para olduğunu bırak. Elektrikli arabalar kaç para ya? Şimdi onlarda da mesela alsan bir türlü almasan bir türlü teknoloji sürekli gelişiyor. Galiba artık kendi elektriğini üreten falan filan onlar yapıldı. Bak galiba diyorum çünkü yetişemiyorum yani teknolojiye. Ki mesela ben onu yıllardır bekliyordum. Neden? Arkadaş biz çocukluğumuzda bisiklet kullanırken bisiklete dinamo takardık. Dinamo. Neden? Gece gezerken far yansın diye. Elektrik üretiyordu. Far yanıyordu. Tamam patlıyordu daha sonra ama olsun. Yani ampul patlıyordu. Şimdi bu varken hani hareket halinde nasıl enerji olmaz falan filan diye ben bayağı düşünüyordum. Tabii bunun açıklaması da var. Biz bununla ilgili görüştüğümüz arkadaşlarımız da oldu. İşte fizik konusunda falan iyi olanlar. Hatta konu üzerine çalışanlar vesaire. Onların dedikleri şey hani bir enerji kaybolmadan yerine başka koyamazsın falan filan. Tabii ben anlamıyorum tabii onu. Hani onlar anlatıyor bana güzel güzel teknik anlıyor da ben anlıyorsam onu zaten o işi yaparım. Anlamadığım için onlara göre daha bilgili hissediyordum kendimi. Hani konuya cahilim ama cahil olduğumdan dolayı kendimi daha bilgili hissediyorum yani. Ya diyorum bu olur arkadaş, araba hareket halindeyken koy dinamo gibi bir şeyi, o şarj olsun, şarj olduğu şeyi de elektrik şeyi olarak kullan diye. Biz de böyle biliyorsunuz yani, konu hakkında cahilseniz daha çok konuşma hakkınız var. Adamlar da bir süre sonra ha öyle öyle deyip ne yapsın, uğraşamıyorlardı yani. Şimdi demem o ki bunlar çok pahalı. Bunların, evet, elimizdeki araçlar maalesef dünyayı kirletiyor. Ne olursa olsun işte, bilmem kaç şöyle motor varmış da işte partikülmüş de ıvırmış da zıvırmış da, geç bunlar. Kirletiyor mu? Kirletiyor arkadaş bir şekilde. Hal böyle olunca bence burada bütün madem herkes hani buna dikkat ediyor. Bununla ilgili seminerler, ne bileyim devlet politikaları falan filan geliştiriliyor. Bence devletler bir politika daha geliştirsinler. Benim arabamı alsınlar bana, üzerine belki çok az ekleyebilirim. Ama hani madem bu şey dünyayı korumak hepimizin görevi, tamam ben aracımdan feragat edeyim ama bana elektrikli araba ver. Yani devletler bunu yapmalı bütün dünyada. Böyle arabaları elektrikliyle değiştirme konusunda. Ha o da olur mu, olmaz da. Benimkisi bir hayal. Maddi olarak değil bakın, olmaz dememdeki kasıt. Henüz daha benzin bitmediğinden dolayı biz daha benzinli mazot falan filan kullanmaya mecburuz yani. Nedir işte, çok fazla param varsa en iyisinden alabiliyorsun elektrikli falan filan, onlar ayrı tabii. Ama normal hani sıradan sen ben gibi. Sen ben bizim olan vatandaşlar da biz böyle devam ki yani. Şeyi hesaplamaya devam araba alacağımız zaman. 100 kilometre ne kadar yakıyor bu? Hayatımız böyle geçiyor.

0: Kayahan radyonuzdaydı. Eminem, Hanımlar Beyler, Namık Tunay, muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu.
1: Aklıma taktım.
0: Pekala.
1: Bulamazsın eminim.
0: Bakın efendim, bebek gibi masum olan burçlar demiş. Bak onlar diyor doğuştan hassas. Romantik şeyler. Mesela doğuştan başarılılar vardı. İşte doğuştan çekici olan burçlar vardı. Bunlar da efendim bebek gibi masum olan burçlar. Doğuştan hassas. Dokunma yani, ensesine vur, lokmasını al. Hiç kavga gürültüyle işleri olmaz. Böyle naiftirler. Bak herkesin iyi olduğuna yürekten inanırlar diyor. Çünkü çok masum bir kalbe sahip oldukları için her şeyin iyi tarafını görürler demiş. Bakalım bunlar hangi burçlar? İlk burcumuz Koç burcu. Ben diyorum bu astrolog arkadaş Koç burcuna torpil geçiyor. Ya kendisi bir Koç burcu, her şeye yakıştırıyor Koç burcunu. Hiç böyle şey yok. Hani Koç burcu da çok nalet. Ondan sonra hiç böyle bir şey yok yani. Bak Koç burçları genellikle çok hırslı ve inatçı olarak tanımlanır. Ancak diyor Koç burçları çocuk yaşlarında çok masum olur. Oğlum çocuk yaşlarındaki Koç burcunu ne yapacağız? Çocuk yaşlarda genel olarak herkes masum oluyor yani. Çevresindeki kötülüklerin farkına varamaz diyor. Koç burçları acımasız düşünmez. Birçok kez ihanete uğramış olsalar bile her zaman insanlarda iyiliği ararlar demiş. İkinci burcumuz, ikinci bebek gibi masum olan burcumuz efendim Yengeç burcu. Bak Yengeç burçları çok hassas olur ve bebek kadar masum düşünürler demiş. Gerçekten savunmasız kalabilecekleri için kendilerini kötülüklerden korumaya çalışırlar. Var mı aranızda Yengeç? Ne oldu, hani kıskançlar vardı iki tarafta böyle kıt kıt kıt kıt falan. Hani yakaladı mı acımıyordu falan filan, affetmiyordu. Özellikle ikili ilişkiler ve aşk konusunda Yengeç burçları çok masum olur. Aşkı sadece mutlu ve şanslı bir duygu olarak düşünürler. Onunla birlikte gelen acı hakkında hiçbir şey bilmezler diyor. Yani aşk acısı çekmemek suretiyle. Efendim bir diğer burcumuz Başak burcu. Başak burçları her zaman iyi niyetli düşünür. Herkesin kendisi gibi olduğunu düşündüğü için kötülükleri fark etmez diyor. Ama işte herkesin de kendisi gibi olduğu düşündüğü için farkında olmadan kötülük de yaparlar. Hep söylüyorum, benim başımın belada olduğu burçtur Başak burcu. Hayatımın her döneminde en yakınlarımda mutlaka Başak burçları olmuştur, bilirim. Ve onların o simetri hastalığı mesela kendisi gibi düşündüğü için, mesela ben kovayım, beni de kendisi gibi düşünüyor. Ki en asimetrik burçtur yani. Başak en simetrik burç, kova en asimetrik. Böyle bazen farkında olmadan çileden çıkarabiliyorlar efendim. Sadece diğer insanlara yardım etmeye ve onları kendilerinin en iyi versiyonu olmaya teşvik etmeye odaklanırlar. Bu özellikleri sayesinde insanların onlar hakkındaki planlarını anlayamazlar diyor. Bir diğer efendim masum burcumuz... Yani bebek gibi masum olan bir diğer burcumuz Oğlak burcu. Oğlak burçları son derece uyumlu burçlardır. Bu hayatta ne yaptıkları ve ne istedikleri Oğlak burçları için çok önemlidir. Oğlak burcu olanlar kimse hakkında kötülük düşünmez demiş. Allah Allah. Her zaman başarılı olmak için durmadan çalışır. Düşmanlarının olacağını aklından bile geçirmez diyor Oğlak burçları için. Ve bir diğer burcumuz bebek gibi masum olan burçlar listesindeki son burcumuz efendim çok doğru bir tespit, Kova burcu. Yani Kova olduğum için söylemiyorum ama masumuz be. Aklımızdan asla kötü bir şey geçmez. Hiç sizler de şahit olmamışsınızdır zaten, buna öde söyleyemedim de. İnsanlar için her zaman en iyi niyetlere sahiptirler diyor bak Kovalar için. Ağlarım bak. Biri hakkında tek bir kötü düşünceye bile tahammül edemezler. Bak mesela biz kötü düşünmeyiz ama mesela sen başka bir insan hakkında kötü düşündün ya, biz ona da çok kızıyoruz. Yapma öyle diye. Kötü düşünme şaşkın diyoruz. Kendilerini yaratıcılık ve hayal dünyalarıyla şımartırlar diyor. Çok masum düşünürler. Başlarına kötü bir şey geleceğini asla düşünmezler. Kesinlikle. kesinlikle her zaman söylüyorum, kalbim temizdir. Asla kötü düşünmem. Hiçbir zaman düşünmemişimdir. Bundan sonra da düşüneceğimi sanmıyorum. Bu ne? Boğa, ikizler, aslan, terazi, akrep, yay ve balık çevresindeki kötülüklerin her zaman farkına varır diyor bak. Bu özellikleri sayesinde karmaşık duygular yaşayabilirler demiş. Diğerlerini de ek olarak yazmışlar. Evet, bu burçlardan biriyseniz sevgili dinleyenler, hadi iyisiniz. Masumsunuz, günahsızsınız. Yani suç bizde değil, bizi hayat böyle yapıyor. Yani yoksa bizim asla yani alakamız olmaz.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Özellikle 90'ların en sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Pınar Aylin, Aradığın Aşk Bende Radyonuzdaydı. Namıcın Ay Muhabbet devam ediyor efendim, umuyorum. Keyifler yerindedir günün bu saatinde. Şöyle 90'ların en sevilen falan demiştik. Yine 90'ların bu defa en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Ama bu Çağla yorumuyla şimdi radyonuzda olacak ve Ara Beni.

Hande Ünsal sen yokken radyonuzdaydı. Efendim bakın. Siber flört istismarı daha önce duydunuz mu? Şimdi duymadım diyebilirsiniz. Ben de ilk baştan başlığı gördüğümde duymadım dedim. Acaba bu ne dedim. Ama enteresan bir detay var. Hem mağdur oluyoruz bu siber flört istismarından, aynı zamanda uygulayıcı da oluyoruz. Yani hem haklıyken hem haksız, hem suçsuzken hem suçlu oluyoruz. Nasıl derseniz eğer. Siber flört istismarı daha çok sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve elektronik posta üzerinden gerçekleşiyor. Yani elektronik posta üzerinden pek sanmıyorum artık. Hani elektronik posta bile çok kullanılmıyor artık. Yani şirket içi yazışmalar bile WhatsApp üzerinden. Yani elektronik postayı biraz daha böyle şeyler kullanmaya özen gösteriyor. Nedir o? Şu onların kullandıkları dil de biraz farklı. Plaza. Plazacılar çok seviyor efendim elektronik. Hala mesela onlar oradan diretiyor. Ya bırak artık, sosyal medya var, mesajlaşması var, WhatsApp grupları var. Gönder, oradan da göndereceksin. Partneri sınamak için sahte hesaplar açarak başka biriymiş gibi davranmak da siber flört istismarında doğrudan saldırganlık davranışları kapsamında sayılıyor demiş. Ağzı beysi yok, bence çok mantıklı. Çok da doğru. Bir aralar çok modaydı bu. Günümüzde çok fazla yok gerçi. Ya da bilmiyorum, ben hiç duymuyorum, görmüyorum. Özellikle böyle Facebook yeni yeni hayatımıza girdiği dönemlerde. Mesela bir sevgilim var, sonra ne hikmetse hop bir profil seni arkadaşlık listesine ekliyor. Tanımadığın güzel bir hanım. Diyorsun ki ya ben tanımıyorum ama o beni belki bir yerde görmüş olabilir. Tabii senin bu arada ilişkin var. Sonra kabul ediyorsun. Ya da mesela mesaj gönderiyor sana. İşte merhaba. Hep de bak taktik böyle olurdu. Sizi şurada gördüm, çok hoşuma gittiniz. Şimdi çok hoşuma gittiniz diyen kadın profiline bakıyorsun. Bir afet. Sonra o mesajı okuduktan sonra gidiyorsun. Aynada kendine bakıyorsun. Yine meymenetsiz bir surat. Diyorsun burada bir hata olabilir. Ama diyorsun ki yani hani belki de böylelerinden hoşlanıyordur. Bir böyle kendi kendine bir havaya falan giriyorsun. Sonra onunla mesela mesajlaşmaya falan başlıyorsun. Böyle ne bileyim mesajlar falandı filandı. Soruyor sana mesela sevgilin var mı diyor. Sen ne yapıyorsun lan, mis gibi kız, şimdi bunu da kaçırmak olmaz. E yok diyorsun. Sonra sana sevgilinin fotoğrafını gönderiyor. İşte o büyük sıkıntıdır. Ne yapıyorsun? Oyuna gelmiş oluyorsun. İşte siber flört istismarı dediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Sahte hesap açmak, sahte hesap açıp sevgilini güya aklınca sınamak. Güya böyle bir şeyler vardı mesela. Test ediyor bakalım acaba sadık mı değil mi? Demek ki senin kendinden yana bir şüphen var ki böyle bir teste tabi tutma ihtiyacı duyuyorsun. Benim aklıma o gelir mesela. Bana böyle bir şey yapılsa aklıma direkt o gelir. Yani sen beni sınarken demek ki sende bir problem var ki bunu kapatmak için beni ateşe atıyorsun. Hayır, o kızın fotoğrafıyla niye ateşe atıyorsun? Ya da mesela Facebook'tan falan daha önceki dönemlerde MSN Messenger'le mesela olurdu. Yine böyle çok tatlı bir karşı cinsten bir arkadaş ekler. Sen dersin ki lan ne oluyor? Günümüzde çok fazla yapılmıyor diye biliyorum. Yani yanılıyor olabilirim. Psikoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisi Ceren Çakır'ın diye bir tane psikolog bulamadınız mı öğrenciye? Tamam evet, hani o da psikoloji eğitimini tamamlamış da hani yüksek lisans öğrencisi yerine mesela yüksek lisansını yapmış olan bir psikolog falan. Tamam neyse, siber flört istismarı ile ilgili yaptığı tez araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Anket sonuçlarında katılımcıların %90'ına yakınının hem siber istismar mağduru hem de uygulayıcısı olması siber istismarın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor demiş. Neler var bakın, şimdi biz gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama mesela ne gibi şeyler var?
Yani hangi davranışlar siber flört istismarına giriyor demiş. Bakalım siz bunları yapıyor musunuz? Ya da ilişkide olduğunuz kişi, bakın bu sevgili olur, eş olur mesela. Ve bunu da şimdi şöyle bir düşünüyorum. Sevgili kadınlar, biraz daha aktifsiniz bu konuda. Bak, programımız objektif, tarafsız bakıyoruz biliyorsunuz. Bak neler var mesela, hangi davranışlar siber flört istismarına giriyor demiş. Partneri sınamak için sahte hesaplar açarak başka biriymiş gibi davranmak. Bu bir de suç biliyorsunuz. Bir de yine böyle bir sahte hesap açarken fotoğraflarda biraz insaflı olun bence. Çünkü karşı taraftaki malzeme ortada görünüyor. Şimdi ona kalkıp da böyle çok böyle hani manken gibi bir kadın fotoğrafıyla yüklenmeyin. Hiçbir şey olmasa bile aklı karışır garibimin. Bakın bir diğeri, partnere siber ortamda aşağılayıcı ve küçük düşürücü mesajlar göndermek. Bak direkt mesela tartışıyorsun, bilmem bir şeyler oluyor. Mesajlar gönderiyorsun ya da yorumlar yapıyorsun. Ya da mesela şeyler vardı ya, hep bahsediyoruz. Mesela bir ilişkide çok rahat ilişkinin gidişatını anlayabiliyoruz bazı hesaplarda. Bu herkesin arkadaş çevresinde mutlaka vardır. Ne yaşıyorsa yazar mutlaka o gün. İşte bazen saydırır mesela. Dersin ki ha, bunlar kavga etmişler. Bazen mesela çiçeklerden, böceklerden, papatyadan bahseder. Ha, dersin ki ondan sonra yine barışmış. Künfeye kün derse zaten bitmiş. Hani o ilişki aşamalarını biz dışarıdan çok rahat anlıyoruz baktığımız zaman. Fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etmek bak. Zaten bunun her türlüsüne karşıyız. Tehdit de en az şiddet kadar aşağılık bir şey. Tehdit etmek, sana şöyle yaparım, işte şöyle yaparım, böyle yaparım falandı filandı. Bir diğeri, partneri küçük düşürmek ve sorun oluşturmak için onun adıyla sahte hesaplar açmak. Bir de böyle bir şey var. Hani bunu da daha çok erkekler mi yapıyor demek lazım, ya da benim gördüklerimde erkeklerde gördüm. Kız terk etmiş oluyor bu arkadaşımızı. Olabilir. Yani ilişki bu. Sonra onun adıyla hesap açıp bazı özel fotoğrafları paylaşanlar bile oldu. Özel videoları paylaşanlar oldu. Ne kadar aşağılık bir şey ya. Sakıncalı ve özel bilgileri izinsiz paylaşmak demiş. Hakkında söylentiler yaymak, dedikodu. Karşı tarafı incitmek amaçlı durum güncellemelerinde partnere gönderme yapan müzik, şiir, söz paylaşmak. Yani işte bu çok popüler bizde. Az önce söylediğim şey bu. Bizde çok popüler yani bu. Allah belanı versin. O İsmail Yeka ne popülerdi be. Hala vardır. Bak mesela Facebook'una, Instagram'ına mutlaka görürsün yani. Karşı tarafı iğneleyici sözler. Ve konum bazlı takip uygulamaları üzerinden takip etmek demiş. Bu da tabii ki aynı zamanda nasıl derler, psikopatlık. Bunların hepsi, bakın hepsi hem suç hem de ne kadar psikopat bir insan olduğunuzu gösteriyor. Yani ruh halinizin ne kadar kötü, ne kadar bozuk, ne kadar hasta olduğunu gösteriyor baktığınız zaman. Konum bazlı takip uygulamaları üzerinden takip etmek. Kız nereye gidiyor, o oraya gidiyor. Ya da mesela erkek nereye gidiyor, onu takip ediyor. Neymiş, kimlerle oturuyor. Bak ilişki falan bittikten sonra bunu yapanlar da var mesela. Bunlar da ayrı bir ruh hastalığı, aynı zamanda yine siber flört istismarına giriyor. Ve bu saydıklarımızın hepsinin aynı zamanda öyle ya da böyle cezası da var sevgili dinleyenler.

0: Sırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13.0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Radyo.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: yıpranmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo Sahil.

sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani

kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unutma.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Farfesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfesin en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Ya şimdi bu testi.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çerçeve gibi.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici, toplanı varsa.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. radyosahil.com.tr
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklığı.

hoş bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

0: yetinmeyi bilir misin?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.